kim bilir ne derdi var. İçtiği sigaranın dumanında hayalleri gizli. Yok olup giden gençliğine, yok olup giden gençliğine yanar gibi. Gözlerinden ince bir yaş, gözlerinden ince bir yaş akar durur. Sen, sen yine de umudunu kesme. Sabret mahkumum. Yüzünü dön Mevla'ya. Bir kapıyı kapar ama bin kapıyı açar sana. Sabret.

Hep sahteyse aşklar, bitmeyen yalanlar, gönlümden uzak olsun. Öldüren bir zehir, öyleyse bu şehir İstanbul. Ah İstanbul, ah.

Canım, ah be canım, tükettin beni be canım. Sevdiğimi bilirken terk etmenin zamanı mıydı canım? Yollarına ölem canım, gel de geleyim ardından canım. Ulan bir canım var, o da kurban olsun sana be canım. Canım, canım.

hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen Tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım Tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

Erken gördün hayatı, yaşamaktan soğudun. Sen bir genç ihtiyarsın, hızlı yaşadın.

Erken gördün hayatı, yaşamaktan soğudun. Sen bir genç ihtiyarsın, hızlı yaşadın.

ne gülerim ey ey ey ey, sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından niye ayrı gibiyim? Allah'ın kullarından

Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz vurgun sayılır. Ne kadar zulmetsen ah etmem sana. Her iki cihanda gül kana kana. Seninle cehennem ödüldür bana. Sensiz cennet bile sürgün sayılır. Sürgün sayılır.

yalanlarına kavrulmuş bir sevdaydı. Yaşandı ve bitti. Şimdi hangi kırılası kollardasın? Şimdi hangi yalanda, hangi dolandasın? Dilerim Allah'tan çektirdiğini çekesin. Yetmedi mi sana sevdam ve hey vicdansız, ve hey zalimin evladı, ve hey insafsız? 3 kuruşluk yalanlarına kurban ettin be koca sevdamı. 5 para etmez yüreğine sürgün ettin hayatı. Sürgün ettin hayatı. Çek git artık ulan, çek git artık ulan, çıkma karşıma bir daha. Gururumu attım ayaklar altına, seni mi atamayacağım bu saatten sonra? Namerdim, bir daha bakarsam o çirkef suratına. Çirkef.

Anan senin, anan yarın. Baban senin, baban yarın. Bana düşer çekip gitmek. Farz et sevgi, yalan.

sanma. Sanma sen gidince ben hep ağladım. Ne yaz tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Ben meşhure doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim işim başlarken, sen güzel aşkı içerse yerken.

Makineye son yudum kaldın kadehinde. Birazdan bütün benliğinle benim olacaksın. Dudaklarımdan süzülüp kalbimde de son bulacaksın. Bugüne kadar sana bir tane kötü söz ya da ne bileyim beddua ettim mi? Hayır, etmedim. Ama şimdi ediyorum.

Kavuşmaksa kederlenmekse ne? Peki. Peki dünya değersiz ve yalansa eğer, ne bunca tınar? Yar kim? Aşk ne? Aşk ne? Aşk ne?

Tek reklam. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

0: Reklamlar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram: Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer

süreçlerinde teknik tecrübe, gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

Senden geçiyor benim yolum. İnsandan insana kaçarken kendimi sende buldum. Ağzımda adın, uykuya dalmışsın. Herkes köşesini kapmış, ben ayakta kalmışım.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahalle. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
1: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3 artı 1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa

0: eder. Telefon 0546 850 2969. Esthan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabı üzerinden Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı programına ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezi sınavla seçecek 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz dedi. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan'da konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı olarak hedefimiz deniz kuvvetlerimiz dahil kahraman ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmaktır dedi. Dün İstanbul Adalar açıklarında denizde ard arda meydana gelen düşük büyüklükteki 50'den fazla deprem, fayın aktif olduğunun göstergesi olarak değerlendirilirken mevcut hareketliliğin tek başına büyük bir depremin habercisi olmadığı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı 21 maddelik Gazze'de barış planının tam olarak uygulanmasında kararlı olduklarını ve uluslararası istikrar gücüne fon sağlanması konusunda Kongre'ye geçen ay bildirimde bulunduklarını açıkladı. Güney Amerika ülkesi Peru'da 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Olası can ve mal kayıplarıyla hasar tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.
2: Spor.
1: UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup etti. Turun rövanş mücadelesi 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında sahasında ağırladığı Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezası aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.980 lira 30 kuruş, Amerikan doları 48 lira 5 kuruş, euro 56 lira 15 kuruş, sterlin 66 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 19 sent, bir bitcoin 72.619 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.396 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
3: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: servet oluyor.
1: Düğün olsa reklamları sunar.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Reklamlar. Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı. Yaşama açılan kapı.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
3: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
4: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 yol mevki. Telefon 458 211 11 12.
3: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş attı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Hayalinizdeki modern yaşam Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3 artı 1 158 2 artı 1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat. Yaşamın en güzel hali.
5: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 67 27.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Bana öyle bir umut ver ki asla.

0: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
1: 5 numara.
2: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
0: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
1: 4 numara.
0: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
3: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
0: Hadise Ara Beni 2 numarada.
1: 2 numara.

0: ve geldik zirveye. İrem Derici, Kim Özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek, kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattık. İyi müzik devam ediyor.

elimlerden. Tutamam zamanı kayar teker teker elimden. Alıyorsun insanına

Tek reklam. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel, %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.

0: reklamlar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesicilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.

0: bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Hafız Muharrem Şahin uluslararası yarışmada yarı finale yükseldi. Bayburt Kur'an Akademisi Derneği Kursiyeri ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hafız Muharrem Şahin, İran'da bu yıl 42.si organize edilen Uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmasında ilk merhaleyi tamamlayarak yarı final etabına katılmaya hak kazandı. Dernek bünyesinde yürütülen eğitim çalışmalarının ardından organizasyona katılan Şahin, ilk değerlendirme aşamasında gerekli puanı alarak bir üst tura adını yazdırdı. Vali Eldivan, Yazyurdu köyündeki yangınzedeleri ziyaret etti. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, geçtiğimiz ay yangın felaketinin yaşandığı Yazyurdu köyünü ziyaret ederek yangında evleri zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmada, yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçları ile devlet tarafından sağlanan destek ve imkanlar değerlendirildi. Vali Eldivan, yangınzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini bir kez daha ileterek talep ve görüşlerini dinledi. Bayburt'ta patates üretim alanlarında hastalık kontrolü. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, il genelindeki patates üretim alanlarında hastalık ve zararlılara karşı saha incelemesi gerçekleştirdi. Yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda, patates üretimini tehdit eden karantinaya tabi hastalıklardan biri olan patates sili etmenine rastlanmadığı bildirildi. Bayburt'ta yapı laboratuvarına mevzuat denetimi gerçekleştirildi. Bayburt'ta inşaat sektörünün güvenliğini ve malzeme standartlarını doğrudan etkileyen teknik denetim çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yapı Denetimi Şubesi teknik personeli, kent sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdüren özel bir yapı laboratuvarında incelemelerde bulundu. Bayburtspor yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı. Bayburtspor, 2026-2027 sezonunda mücadele edeceği profesyonelliğe geçiş ligi hazırlıkları kapsamında ilk idmanını tamamladı. Genç Osman Stadyumunda gerçekleştirilen antrenmanla birlikte takım yeni sezon çalışmalarına start verdi. Sahaya çıkan futbolcular ve teknik heyet ilk çalışma gününde kondisyon ve uyum odaklı bir program uyguladı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi şarkılar çıkmış?
2: Hangi ilginç olaylar olmuş?
4: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
5: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
4: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Herkese merhaba. Duyduk duymadık temeyinde güzel bir cuma gününde, haftanın son çalışma gününde birlikteliğimiz başladı. Evet, haftayı noktalıyoruz. Cuma gününün enerjisiyle yine yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız, hafta içi her gün olduğu gibi. Balamir Yıldız Instagram adresim, mesajlarınızı bizlere yollayabilirsiniz Instagram adresim üzerinden. Vakit kaybetmeyelim, programa başlayalım. Hoş geldiniz.

Evet, güzel bir cuma gününde hadi biraz ilişkilere bakalım. Ayrılık, evet ayrılıklar. Ayrılık kaygısının iki türü var. Aslında birincisi ilişkinin içindeyken yaşanıyor. Yani ilişkinizin bitebileceği ihtimaline karşı yaşadığınız duygu bunlar. İkinci türü ise ayrılıktan sonra ortaya çıkıyor. Her iki durumda da yaşadığınız kaygılar aslında yaşam kalitenizi etkiliyor. Olaylara objektif bakma yetinizi de yok ediyor. Bununla nasıl baş edeceğiz? Bir kere yaşadığınız şeye uzaktan ve objektif bakmayı bir denemeniz gerekiyor. Kaygınızın somut bir sebebi var mı, yoksa asılsız korkular mı sizi bu hale getirdi diye böyle bir duygularınızı tartmanız lazım. Ya da sevgilinizle açık iletişim kurup kaygılarınızı anlatmanız gerekiyor. Öfke, sabırsızlık, özgüven eksikliği gibi durumlar gerçeği görmenizi engeller. Farkındalığınızı arttırmak için de bu duygulardan sıyrılmalısınız arkadaşlar. Olanı biteni iyi gözlemleyin ve sonuca öyle varın. Bunun dışında arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz ya da profesyonel yardım almaktan asla çekinmeyin. Öz bakımınıza, öz saygınıza ve mutluluğunuzu arttıracak faaliyetlere de zaman ayırmanız önemli. Ayrılık sonrası yaşanan kaygıda peki ne olacak? Nasıl başa çıkacağız? Bir ilişkiyi kaybetmenin yasını tutmanın normal olduğunu bir kere kabul edin. Günlük rutinlerinizde de devam edin. Belki bazılarını değiştirebilirsiniz. Denemek istediğiniz ama ilişkinin içindeyken vakit bulamadığınız uğraşlarla ilgilenebilirsiniz. Bazen en iyi yöntem, yine söylüyorum, profesyonel yardım almaktır. Bir terapiste uğrayabilirsiniz. Bu da önemli.

0: Boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.
2: Anlamadım hiç tek bir kelam.

sen kıyamet. Gerçek arkadaşlıklar ne kadar sürer? Bir ömür sürer, değil mi? Uzun süreli arkadaşlıklar zamanla derinleşen ve değer kazanan ilişkilerdir. Bu ilişkileri tabii daha eğlenceli hale getirmek için birkaç yöntem var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Mesela yeni deneyimler paylaşmak önemli. Arkadaşlığınızı canlandırmak ve daha eğlenceli hale getirmek için birlikte yeni deneyimler yaşayabilirsiniz. Mesela birlikte yeni bir hobiyi keşfedebilirsiniz. Farklı bir spor dalını denemek veya bir sanat etkinliğine katılmak gibi aktiviteler sizi yakınlaştırabilir. Benim mesela hiç yapmayacağım ve yapmadığım bir etkinlik kamp atmak tabiri caizse. Kampa çıktık mesela geçen gün arkadaşlarla. Acayip eğlendim. Çok keyifliymiş, çok önyargılıymışım. Mesela bu benim arkadaşlığımı biraz daha ilerletti. Daha samimi, daha sıcak, daha eğlenceli bir hale getirdi. Geleneksel ritüeller oluşturabilirsiniz arkadaşlıklarınızda. Özel günlerde veya belirli zamanlarda bir araya gelerek ortak ritüeller oluşturabilirsiniz. Sürprizler yapabilirsiniz ki bu çok önemli. Eşler bile bence kendi aralarında bu sürprizlere her zaman yer vermeli. Ortak ilgi alanları bulup açık iletişim kurarak ilişkinizi eğlenceli hale getirebilirsiniz ve geçmişi hatırlayarak, geleceği planlayarak da geçmişteki güzel anılarınızı konuşarak gelecekte de neler yapabileceğinizi konuşabilirsiniz yakın arkadaşınızla.

0: Nefes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458 211 33 33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor. Devam ediyor.

Çoğu zaman resetlenmemiz gerekiyor artık. Eskiden ara ara resetlenmek lazım derdim ama artık hemen hemen her gün resetlenmemiz lazım. Kafayı resetlemeye gerçekten ihtiyacımız var artık. İnsanların kötülüklerinden, yalanlarından, dolanlarından öyle mutsuz, öyle umutsuzum ki nasıl ara verip yeniden başlamak için enerji toparlarım diyenler bir liste hazırlamışlar. Bazılarını belki de size yarar diye söylemek istiyorum. Mesela yürümek. Evet, sadece yürümek. Ya da yaz aylarında olduğumuza göre tabii ki kıyıdan uzaklara değil belki ama kıyıya paralel uzun uzun yüzmek. Araba yıkamak. Evet, erkek aktivitesi gibi görünse de kadınlara da çok iyi geliyormuş araba yıkamak. Bir erkek aktivitesi daha, halı saha maçı yapmak. Yalnız başına seyahate çıkmak. Nereye gideceğinize yolda karar vermek. Aynı Sıla'nın kafa şarkısında kafa nereye biz oraya dediği gibi. Yer değiştirmek her zaman iyi gelir. Çekmece, dolap düzenlemek, bir süredir giymediğiniz ne varsa ayırıp vermek, hafiflemek, iyi bir film izlemek, telefonu en önemlisi, sosyal medyayı tamamen kapatmak. Sanırım bu en sonuncusu tam isabet olur. Sormadın halimi, bugün tadım kaçır.

0: Hangi ilginç olaylar olmuş? 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

0: hayatı.
1: Yoğun hayatlarımıza rağmen arkadaşlıkları sürdürmek zor olabiliyor değil mi? Ancak bilimsel çalışmalar sosyal sağlığımızı korumak ve geliştirmek için arkadaşlıklara ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Arkadaşlıkları otopilot alarak sosyal bağlarımızı nasıl güçlendirebileceğimiz hakkında bazı ipuçlarım var sizlere. Uzmanlar arkadaşlarla daha iyi iletişim kurmak için bu alışkanlıkları edinmenin faydalı olduğunu belirtiyorlar. Mesela planlanmış düzenli buluşmalar. Bence ilişkilerde de böyle olmalı. Yani ayda bir kere şuraya gitmeliyiz, yemek yemeliyiz, işte kahvaltıya çıkmalıyız. Ayda bir kere güzel bir akşam yemeği yemeliyiz dışarıda gibi bir takım düzenli planlanmış buluşmalar ayarlanmalı diye düşünüyorum. Haftalık aramalar veya mesajlar da önemli tabii. Yüz yüze görüşmeler en iyisi olsa da düzenli telefon görüşmeleri veya mesajlaşmalar da anlamlı olabilir. Hatırlatıcılar da önemli tabii. Düşük teknoloji bir seçenek olarak arkadaşlarınıza ulaşmanızı hatırlatacak notları banyo aynası gibi görebileceğiniz yerlere yapıştırmak, evet, önemli olabilir. İnsan lekesi.

0: insan lekesi çıkmıyor.
1: Kamu spotu.
2: 112.
3: Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
2: 112. 112.
3: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

Efendim, çaycı mısınız, kahveci misiniz? Ben tabii ki çaycıyım. Beni bilen bilir, her zaman söylüyorum. Ama günlük çay tüketimi birçok kişi için vazgeçilmez bir alışkanlık haline gelmiş olabilir. Peki, aslında günde kaç bardak çay içmek idealdir? Hani çok fazla kahve içtiğinizde işte kalp çarpıntısı yapabilir. Dikkat edin. Azı karar çoğu zarar diyorum ya. Çay içinde aynı şey geçerli. Azı karar çoğu zarar kısmı tabii geçerli. Bu konuda genellikle önerilen miktar 2-3 bardak olarak belirtiliyormuş. Ancak herkesin tabii vücut yapısı ve alışkanlıkları farklı olduğu için bu miktarlar kişiden kişiye değişebilir. Çayın tüketim miktarı konusunda dikkatli olmak ve aşırıya kaçmamak tabii ki önemli. Ama şunu da bilmeliyiz ki çayın birçok faydası var. Bu faydalarından bahsetmek istiyorum size. Mesela bunlardan bir tanesi antioksidan deposu. İçerdiği antioksidanlar sayesinde vücutta birçok fayda sağlıyor. Bunun dışında sindirim sistemini düzenliyor. Kilo kontrolüne yardımcı oluyor. Bazı araştırmalar düzenli çay tüketiminin metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolüne yardımcı olabileceğini göstermiş çünkü. Dikkat ve odaklanmayı arttırdığı gibi stresi de azaltıyor. Özellikle bitki çayları. İçerdikleri bitkisel bileşenler sayesinde strese azaltıcı etkilere sahiptirler. Rahatlatıcı özellikleriyle zihni de dinlendirirler ve gevşemeyi de sağlarlar. Hele içine dilimlenmiş bir limon atarsanız çay ve limon içindeki etken maddeler birleştiğinde sağlığınız için size fayda sağlayabilir.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
4: Bayburthaber.com haberleri sunar.
5: Haber.
6: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'deki toplam doğalgaz rezervimizi bugün 785 milyar metreküpe ulaştırdık. 2023'ten bu yana toplam 6,7 milyar metreküp doğalgaz üreterek Karadeniz'in bereketini ülkemizin enerji arzına kazandırdık dedi. İçişleri Bakanlığı jandarma ekiplerince 20 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 60 şüphelinin yakalandığını, 41'inin de tutuklandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında aranan ve yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu belirlenen firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ilk gün aramalarında bazı bilgisayar kasalarıyla hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi. Ticaret Bakanlığı 2026'nın ilk 7 ayında gerçekleştirilen 3901 farklı operasyonda bir önceki yılın aynı dönemine göre %72 artışla 71 milyar 913 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu maddeyle geçirildiğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı ABD'nin açıkladığı yeni yaptırım kararlarını ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç olarak nitelendirerek bunun daha önce denenmiş ve başarısız olmuş bir politikanın sürdürülmesi olduğunu kaydetti.
7: Spor.
6: UEFA Avrupa Ligi Playoff turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup etti. Turun rövanş mücadelesi 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi Playoff turu ilk karşılaşmasında sahasında ağırladığı Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezası aldı.
7: Para piyasaları.
6: Serbest piyasada gram altın 6.980 lira 30 kuruş, Amerikan doları 48 lira 5 kuruş, euro 56 lira 15 kuruş, sterlin 66 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 19 sent, bir bitcoin 72.619 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.396 puandan işlem görüyor.
7: Hava durumu.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
5: Haber.
4: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: hangi ilginç olaylar olmuş?
1: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
2: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
1: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Şimdi bazen sebepsizce bir kişinin yanında ya da gittiğimiz bir mekanda kendinizi çok huzurlu ya da oldukça gergin hissedebilirsiniz, değil mi? Bunun tabii somut nedenlerinden oluşabilmesi mümkün. Ancak bazen de etrafınızda bulunan renklerin psikolojiniz üzerindeki etkilerinden de kaynaklanabilir. Bu reklamcılıkta, pazarlamada, televizyon yayıncılığında aslında çok kullanılan bir teknik. Bizler de kullanabiliriz. Mesela kırmızı. Parlak gökkuşağının en dışında oluşan kırmızı, evet, aşk ve şehvet gibi güçlü duygularla örtüşse de kan, şiddet gibi tezatlıklarla da hatırlanabiliyor. Kırmızı insanların karar mekanizmasında oldukça etkili, karar verme sürecini hızlandırıyor. Eğer ilk buluşmada partnerinizin sizden kaçarak uzaklaşmasını istemiyorsanız ve mutlaka kırmızı giymek zorundaysanız, sıcak kırmızılardan ziyade soğuk kırmızıları tercih etmeniz bir avantaj olacak. Peki ya mavi? Hepimizin sevdiği bu güzel renk. Sakinlik ve sükunetle ünlenen mavi renk aynı zamanda sadakati de sembolize ediyor. Her ne kadar mekanlarda kullanılan mavi renk depresif duyguları tetiklemeye meyilli olsa da mavi giyen kişilerin toleranslı, anlayışlı ve fedakar olduğuna dair karşı tarafa bir mesaj gidiyor. Peki sarı? Evet, en uzaktan seçilebilen renk olmasıyla ünlenen sarı göze en çok gözü yoran renklerden bir tanesi. Çok yoğun kullanımı agresyonu tetikleyebiliyor, ancak makul ölçüde ve az kullanıldığında sıcaklık ve samimiyette hissettirebiliyor. İlk buluşmada sarı tercih edecekseniz aksesuarlarınızda bu rengi rahatlıkla kullanabilirsiniz, ama aşırıya kaçmamakta fayda var. Renklerde devam edeceğim birazdan. Siyah diyeceğim, beyaz diyeceğim ve mor diyeceğim. Ayrılmayın.

Renklerin psikolojimiz üzerindeki etkilerinden bahsediyordum. Siyahta kalmıştım en son. Her ne kadar siyah karanlık tarafla ilişkilendirilse de dayanıklılık ve bilgelik gibi kavramları da çağrıştırıyor. Bu rengi tercih edenlerin dominant bir yapısı olduğu söylenebilir bu arada. Bu insanlar yalnızlıktan korkmaz, kendilerine yetebileceklerini de bilirler. Bir iş görüşmesine giderken klasik bir karar olduğu için de tercih edilmesi tavsiye edilmese de ilk buluşmaya giderken siyah giymenin çok da olumsuz bir etkisi olmadığını söylüyor uzmanlar. Peki ya beyaz? Evet, saflığın, temizliğin ve masumiyetin rengi beyaz. Bir ayna görevi görebilir aslında. Genellikle nazik ve alçak gönüllü bir intiba bırakırken karşımızdaki kişinin kendinde sevdiği özellikleri sizde görmesine de sebep oluyormuş. Yani aydınlığı seven, temiz kişilerin tercihi oluyor bu renk. İlk buluşmalar için de oldukça uygun bir seçim olabilirmiş. Ve mor renge gelince, evet arkadaşlar, düşünsel faaliyetlerin artmasına katkıda bulunan mor renk, asi ve kendine güvenen bir imaj veriyormuş aslında. Mor renge düşkün olanlar genellikle maneviyatlarına çok düşkün, duygusal ve romantik olan insanlar. Bunun yanında mor renk tabii duygusal buhranlar yaşayanların da çokça tercih ettiği bir renk. Onun da hemen altını çizeyim. Yani ilk buluşmada mor giyerseniz karşı tarafa ne kadar hassas olduğunuzun mesajını verebilirmişsiniz. Turuncu, yeşil ve kahverengiden bahsedeceğim birazdan.

0: Reklamlar. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle düğün olsa hizmetinizde. Düğün olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün olsa fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Uni FM'le fark edilirsiniz. Uni FM reklam attı. 0543 360 18 64. Uni FM'le fark edilirsiniz.
3: Hangi şarkılar çıkmış?
4: Hangi ilginç olaylar olmuş?
3: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
5: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
3: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Renklerin üzerimizdeki psikolojisinden bahsediyordum. Kaldığım yerden devam edeceğim. Sıra turuncu renge gelmişti. Çok severim ben turuncu rengi. Enerjik, canlılık ve hayat rengiymiş turuncu renk. Tabii ki heyecan ve mutluluk veriyor. Dışa dönük olmanın avantajlarını kullanmamıza kolaylık sağlıyor. Karşı tarafa cesaret ve güven veriyor. Sıcak bir renk olmasından dolayı da ortamı yumuşatan ve ısıtan bir renk. Yani ilk buluşmada turuncu da giyebilirsiniz. Peki ya yeşil? Evet, doğanın rengi yeşil. Hayatı, doğurganlığı, gençliği, dinginliği sembolize ediyor. Karşı tarafa huzur ve güven veriyor. Güçlü bir kişilik yapısını da yansıtıyor. Yeşil sevenlerin fikirlerinden dönmeleri oldukça zor bu arada. Onu da hemen söyleyeyim. İlk buluşmada yeşil giymek sırt dayanabilecek güçlü bir yapınız olduğunun mesajını karşı tarafa veriyormuş. Sıra kahverengiye geldi. Evet, toprağın ve dostluğun rengi. Samimi, yargılamayan, güçlü ve açık bir dostluk mesajı veren kahverengi. Genellikle kalabalık ortamları tercih eden, yalnızlıktan hoşlanmayan kişilerin rengiymiş efendim kahverengi. Peki karşı tarafa nasıl bir mesaj veriyor? Dostane duyguların, dayanıklılığın, olgunluğun sinyallerini veriyormuş. Evet, son olarak pembeye bakalım isterseniz. Pembe renk en romantik renk aslında. Hayalperestliği ve neşeyi yansıtıyor. Duygulara hükmetme gücü ve sorumluluk bilincini de temsil ediyor. İlk buluşmada pembe tercih etmek karşı tarafa kolay anlaşılabilir. Duygusal ve narin biri olduğunuz mesajını verebilirmiş. Duyduk duymadık demeyin.

çok. Hayatımızda artık birçok sorun varken bir de böyle hayatımıza problem çıkaran insanlar var değil mi? Onları da hayatımızdan çıkartmamız gerekiyor. Zira bizi strese sokan her şeyden uzak durmamız kendi fiziksel ve ruhsal sağlığımız için oldukça önemli. Sizi strese sokan, size saygı duymayan, sizi umursuyormuş gibi görünen ama umursamayan ve hiç durmadan yalan söyleyen kişileri hayatımızdan çıkartmamızda fayda var. Gelişimimizi engelleyen kişileri hayatımızdan yine çıkarmamız gerekiyorken aynı zamanda bizi kullanmaya çalışan, bizi daima kıran, yüzümüze gülüp arkamızdan dedikodu yapan ve bizi geriye götüren kişileri de hayatımızdan çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. Zira bu insanları hayatımızdan çıkarttığımızda çok daha sağlıklı düşünebilen, çok daha sağlıklı davranabilen insanlar olacağız.

0: Evet, Sezen Aksu'dan Hata dinledik ve devam ediyor birlikteliğimiz. Bol keseden atma dönemindeyiz gerçekten. Sizinle alakalı yapılan esprilere gülün mesela, kızmayın. Birileri şuna buna benzemişsin deyince tebessüm edin, sinirlenmeyin. Sizinle ilgili sarf edilen sözlerde agresifliğe de başvurmayın. Bana şunu dedi, bunu dedi kavgalarını, üzülmelerini gerçekten rafa kaldırın. Yılmayın, bıkmayın. Üzülecek çok başka şeyler var. Kendinizle eğlenirseniz dünya kısa sürüleyine de olsa güzelleşir. Deneyin, kesin bilgi yayalım. Emre Altun, sonrasında veda için karşınızda olacağım.
1: Bir yerde yalnızım, bir anda ansızım. Adın gelir, kokun gelir, hatırlarsın.

Evet, bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki günlük bir hafta sonu tatili var. Herkese şimdiden keyifli, sağlıklı, güzel bir hafta sonu tatili diliyorum sevdikleriyle ve ailesiyle. Pazartesi görüşmek üzere. Balamir Yıldız ben. Hoşça kalın.

0: ilk 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
2: 5 numara.
3: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
1: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
2: 4 numara.
1: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliği ile İncir Ağacı, haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
4: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
1: Hadise Ara Beni 2 numarada.
2: 2 numara.

0: Ve geldik zirveye. İrem Derici kimi özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek? Kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'e alacak.
1: Efes PlayStation reklamları sunar. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
5: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
6: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.
7: Duyduk duymadık demeyin sona erdi. Sona erdi.

0: Pastada, el yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres, Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta, lezzetin yeni hali.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
4: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
2: Düğün olsa reklamları sundu.

Kamu Spotu. Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklamlar. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-4848, 552-756-2069.
1: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: Sorumsuz yel kovan tik tak tik tak.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira.

0: makul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536 813 0780. Abal Harita ve Emlak.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: 20 numara.
1: 15 numara.
2: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
0: 9 numara.
3: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
4: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu hafta yine programımızda. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Balamir Yıldız. Pop 20 başlıyor. Türk pop müziğinin en güçlü kadın yorumcularından Funda Arar, uzun süredir büyük bir titizlikle üzerinde çalıştığı kariyerinin en özel albümlerinden biri olan Tüm Şehir Duydu albümüyle dinleyicilerini yeniden selamladı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve klibindeki sıcak hayran sürpriziyle büyük ses getiren öncü single çalışması Bana Bir Gülümseme ısmarlayla albümünün ilk sinyallerini vermişti Funda Arar. Tüm albümü müzikseverlerin beğenisine sunuyor. 10 eşsiz şarkıdan oluşan Tüm Şehir Duydu, sanatçının köklü müzikal geçmişiyle modern tınıları bir araya getiren zengin bir repertuara sahip Tüm Şehir Duydu bu hafta listemize 20 numaradan giriş yapıyor.
0: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı. Yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyoruz. 20 numarada Funda Arar, Tüm Şehir Duydu dinledik. Geldik 19 numaraya. Mustafa Sandal'ın Geliversen isimli yeni single çalışması müzikseverlerin beğenisini sunuldu. Söz ve müziği Mustafa Sandal, Durmuş Tatlı, Tekin Önal ortak çalışması olan şarkının video klip yönetmenliğini ise Emre Erdem üstlendi. Şarkı bu hafta listemize 19 numaradan giriyor.

0: onu çok seviyorum. 15 numara. Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
1: 17 numara.

0: Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. Evet, 18 numarada Cem Belevi'den Sevme Diyor dinledik. 17 numarada ise Hakan Peker Sen Yoluna Git vardı. 16 numaradayız Blok 3'ün yeni albümünün en beğenilen şarkılarından. Son Bir Dans bu hafta 16 numarada.
1: Güzelliğinden, cilvesinden, ah bir gülüşünden harbi yandım var ya. Etrafta çok kız var ama seninle kıyasla.

0: 20 numara.
1: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
0: 14 numara.

Pop 20 devam ediyor. 15 numarada Idis ve Dice'dan Şuf Şuf dinledik. 14 numarada ise ikilemden Bak Dönüyor Dünya vardı. Şarkı geçen haftaki yerini koruyor. Geldik 13 numaraya. Alternatif pop sahnesinde söz ve müziği Mela Bedel'e ait olan Yolda Bıraktın. Şarkı bir aşığın gözünden ele alınan güçlü bir anlatı sunan bir hikaye. Şarkı kırık bir kalbin ne kadar yol alabileceğini sorgularken tamamlanmamış cümlelerin içe atılmış duyguların ve yarım kalan bağların izlerini sürüyor. Dinleyici tek bir hikayeye değil, kendi yarı yolda kalmışlıklarına da yakınlaşıyor aynı zamanda bu şarkıyla. Mela Bedel, Yolda Bıraktın bu hafta 13 numarada.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yadı salı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yadı Salı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yadı Salı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
2: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe Durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
4: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
5: Hafız Muharrem Şahin uluslararası yarışmada yarı finale yükseldi. Bayburt Kur'an Akademisi Derneği Kursiyeri ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hafız Muharrem Şahin, İran'da bu yıl 42.si organize edilen Uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmasında ilk merhaleyi tamamlayarak yarı final etabına katılmaya hak kazandı. Dernek bünyesinde yürütülen eğitim çalışmalarının ardından organizasyona katılan Şahin, ilk değerlendirme aşamasında gerekli puanı alarak bir üst tura adını yazdırdı. Vali Eldivan, Yaz Yurdu Köyü'ndeki yangınzedeleri ziyaret etti. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, geçtiğimiz ay yangın felaketinin yaşandığı Yaz Yurdu Köyü'nü ziyaret ederek yangında evleri zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmada yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçları ile devlet tarafından sağlanan destek ve imkanlar değerlendirildi. Vali Eldivan, yangınzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini bir kez daha ileterek talep ve görüşlerini dinledi. Bayburt'ta patates üretim alanlarında hastalık kontrolü. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, il genelindeki patates üretim alanlarında hastalık ve zararlılara karşı saha incelemesi gerçekleştirdi. Yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda, patates üretimini tehdit eden karantinaya tabi hastalıklardan biri olan patates sihli etmenine rastlanmadığı bildirildi. Bayburt'ta yapı laboratuvarına mevzuat denetimi gerçekleştirildi. Bayburt'ta inşaat sektörünün güvenliğini ve malzeme standartlarını doğrudan etkileyen teknik denetim çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yapı Denetimi Şubesi teknik personeli, kent sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdüren özel bir yapı laboratuvarında incelemelerde bulundu. Bayburt Spor yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı. Bayburt Spor, 2026-2027 sezonunda mücadele edeceği Profesyonelliğe Geçiş Ligi hazırlıkları kapsamında ilk idmanını tamamladı. Genç Osman Stadyumunda gerçekleştirilen antrenmanla birlikte takım yeni sezon çalışmalarına start verdi. Sahaya çıkan futbolcular ve teknik heyet ilk çalışma gününde kondisyon ve uyum odaklı bir program uyguladı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
4: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
6: 20 yıl numara.
7: 15 numara.
0: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
6: 11 numara.

Pop 20 devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada Buray'dan Tam Benim Tipim dinledik. 11 numaradaysa Gülşen'den İtaat Yok vardı. Geldik 10 numaraya. Son olarak Türk pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan'la Hileli parçasında düet yapan ve sahneyi paylaşan Manifest, şimdi de hayata toz pembe bakıyoruz diyorlar. 10 numaradayız.

0: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
1: 8 numara.

Pop 20 devam ediyor 9 numarada. Mabel Matiz'den Umrum Dışı dinledik. Şarkı listemizde gezinmeye devam ediyor. 8 numaradaysa Bir Ümit Sayın şarkısı Ya Sen Gidip de dinledik Bengü yorumuyla. 7 numaradayız. Eda Metin Özülkü şarkısı olan Yürü Ya Kulum. Oyuncu Salih Bademci tarafından yorumlandı ve herkes tarafından da çok beğenildi. Oyunculuğu kadar yorumculuğu da iyi puan aldı Bademci'nin. 90'lı yıllarda Hülya Avşar'dan dinlediğimiz şarkı bu hafta listemizde Salih Bademci yorumuyla 7 numarada. Gör.

0: numara.
1: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
0: 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Derya Uluhani dinledik. 5 numaradaysa Tantaşlı'dan Gidişat dinledik. Geldik 4 numaraya. Asil Gök, başarılı teklisi Ne Oldu Böyle'yle sadece radyolarda değil, bu yaz her yerde çalınanlar arasında, listemizde de bu hafta 4 numarada. Ne

0: çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
1: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Uni FM'le fark edilirsiniz.
2: Numara. 15 numara.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
4: 2 numara.

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik. 3 numarada Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı dinledik. 2 numarada ise Hadise'den Ara Beni vardı. Hadise 2 haftanın ardından bu hafta zirveye veda etti ve zirvenin ortağı oldu. Geldik zirveye. Zirvenin adı bu hafta değişiyor. İrem Derici kimi özleyecek?

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi.

Baktım ama ne çare, sevdim seveli, uyku girmez gözüme. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum.

Baktım ama ne çare, sevdim seveli, uyku girmez gözüme. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum. Gel yarim gel,

Tek reklam. Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden genç bilim insanlarının elde ettiği başarıları paylaştı. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı bünyesinde yürütülen 2202 Bilim Olimpiyatları programı kapsamında desteklenen öğrenciler bilgisayar, yapay zeka ve coğrafya dallarında düzenlenen 4 ayrı uluslararası organizasyonda toplam 15 madalya kazanarak büyük bir gurur yaşattı. Teknofest Mavi Vatan'da konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, buradan Türkiye'nin denizcilikteki üretim noktasında, kabiliyetler noktasındaki gücünü bütün dünyaya dosta düşmana göstermiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Türk donanmasının Mavi Vatan'daki özellikle caydırıcılığı cidden bütün dünyada büyük bir yankı uyandırıyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Benjamin Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında soykırım suçundan 14 Temmuz 2026 tarihinde verilen yakalama emirleri doğrultusunda Adalet Bakanlığımızca uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayımlanması İçişleri Bakanlığımızdan talep edilmiş, ilgili evrak Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiştir dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemesi olarak 195,6 milyon liranın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola salgını için genel riskin çok yüksek, kara sınırı bulunan komşular için yüksek, bölgesel ve küresel düzeyde ise düşük kaldığını bildirdi.
2: Spor.
1: UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup etti. Turun rövanş mücadelesi 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında sahasında ağırladığı Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezası aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.980 lira 30 kuruş, Amerikan doları 48 lira 5 kuruş, euro 56 lira 15 kuruş, sterlin 66 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 19 sent, bir bitcoin 72.619 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.396 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Metro'dan ve çok güzel bir cuma gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Sadece meraklılarının bildiği Türk popüler müziğin gelmiş geçmiş en iyi şarkılarıyla bugün de ben Eylem yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikteyim. Bugün programa Superstar 83 albümünden Ajda Pekkan'ın unutulmaz şarkısı Düşünme Hiç'le başladık. 2022 yılına gelindiğinde şarkıyı yeniden yorumladı biliyorsunuz. Son yorum da çok iyi. 83 yılına ait yorum da bence gayet iyi. Deniz Seki ile devam ediyoruz. Şarkımız da aşkıma ait olacak. Zor.

Eski değil, eskimeyen şarkılarla retroya devam ediyoruz. 1994 yılındayız. 2 yıllık uzun ve zahmetli bir çalışmanın maratonun ardından Çelik bu yıl Ateşteyim isimli albümünü çıkardı. İşte o albümden Gözlerini dinledik. Kenan Doğulu'yla devam ediyoruz. Kenan Doğulu'nun ikinci albümü Sımsıkı, Sıkı Sıkı Aralık'ta piyasaya sürüldü ve bir yıl içinde 175 performansla ulaşılması güç bir başarı kazandı.

zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Retro'da Candan Erçetin'den Çapkın'ı dinledik ve Mirkelam'la devam ediyoruz. 1994 yılında özel radyoların açılmasıyla önce Best FM'de sonra İstanbul FM'de DJ olarak çalıştı şarkıcı. Mirkelam, Benimle Oynama, Çılgınım isimli Burak Kut albümünde Aman, Fidanım ve Gel Bana isimli şarkılarıyla söz yazarı ve besteci olarak da katkıda bulunmuştur. Mirkelam'dan Tavla'yı dinleyeceğiz.

0: FM'de günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz unifm.tr.
1: Kafes PlayStation reklamları sunar.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe Durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.
0: Retro devam ediyor.

Tarkan, 1994 yılında çıkarttığı A Acayipsin albümüyle bir kez daha müzik piyasasına merhaba dedi. Bu arada menajerini değiştiren Tarkan, ününün yayılmasındaki en büyük isimlerden biri olan Ahmet San'la anlaştı. Ahmet San, Tarkan ve Atlantic Records'un yönetimindeki Ahmet Ertegün'ü New York'ta bir araya getirdi ve adını Avrupa'ya duyurmayı başarabilen bir Türk genci için İngilizce bir albüm planları yapılmaya başlandı. Acayipsin albümünden Gül Döktüm Yollarına'yı dinledik. Bendeniz'le devam ediyoruz. Şarkımızla müjdeler veri olacak.

0: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
1: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

sadece meraklılarının bildiği 90'lı yıllara ait en keyifli ve en güzel şarkılarla Retro'da Ben Eylem sizlerle birlikteyim. Programımıza çok yer vermediğimiz bir isim İbrahim Tatlıses'ten Haydi Söyle'yi dinledik. Bu şarkının klibinde Gülben Ergen'in de oynadığını hatırlatırım. Harika Avcı ile devam ediyoruz. Şarkımız da o yılların belki de en popüler şarkılarından bir tanesi. Sürünüyorum.

0: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
0: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
4: Retro devam ediyor.

Retro'nun bu hafta da sonuna geldik. Ebru Gündeş'ten Aman Kimseler Duymasın'ı dinledik. Kapanış şarkımızda Doğuş'tan Gamsız Olacak. Pazartesi günü yepyeni bir haftada 90'larda Retro'da yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. İlk defa.

0: yaşarsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin?
1: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı. 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
3: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
5: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
2: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler, Veli Şaban Mahallesi, Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Yattım başıma.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
2: Hafız Muharrem Şahin uluslararası yarışmada yarı finale yükseldi. Bayburt Kur'an Akademisi Derneği Kursiyeri ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hafız Muharrem Şahin, İran'da bu yıl 42.'si organize edilen Uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmasında ilk merhaleyi tamamlayarak yarı final etabına katılmaya hak kazandı. Dernek bünyesinde yürütülen eğitim çalışmalarının ardından organizasyona katılan Şahin, ilk değerlendirme aşamasında gerekli puanı alarak bir üst tura adını yazdırdı. Vali Eldivan, Yazyurdu köyündeki yangınzedeleri ziyaret etti. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, geçtiğimiz ay yangın felaketinin yaşandığı Yazyurdu köyünü ziyaret ederek yangında evleri zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmada yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçları ile devlet tarafından sağlanan destek ve imkanlar değerlendirildi. Vali Eldivan, yangınzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini bir kez daha ileterek talep ve görüşlerini dinledi. Bayburt'ta patates üretim alanlarında hastalık kontrolü. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, il genelindeki patates üretim alanlarında hastalık ve zararlılara karşı saha incelemesi gerçekleştirdi. Yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda, patates üretimini tehdit eden karantinaya tabi hastalıklardan biri olan patates sihirli etmenine rastlanmadığı bildirildi. Bayburt'ta yapı laboratuvarına mevzuat denetimi gerçekleştirildi. Bayburt'ta inşaat sektörünün güvenliğini ve malzeme standartlarını doğrudan etkileyen teknik denetim çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yapı Denetimi Şubesi teknik personeli, kent sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdüren özel bir yapı laboratuvarında incelemelerde bulundu. Bayburt Spor yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı. Bayburt Spor, 2026-2027 sezonunda mücadele edeceği profesyonelliğe geçiş ligi hazırlıkları kapsamında ilk idmanını tamamladı. Genç Osman Stadyumunda gerçekleştirilen antrenmanla birlikte takım yeni sezon çalışmalarına start verdi. Sahaya çıkan futbolcular ve teknik heyet ilk çalışma gününde kondisyon ve uyum odaklı bir program uyguladı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
3: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
4: 5 numara.
5: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
3: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
4: 4 numara.
6: Ne oldu böyle? Bana bir kez doğru söyle.
3: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
4: 3 numara.
7: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
3: Hadise Ara Beni 2 numarada.
4: 2 numara.
8: Deli.

0: ve geldik zirveye. İrem Derici kimi özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek? Kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı.

0: Reklamlar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458 211 33 33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
3: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
4: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımağal köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık.

kitchen. Aniden sen geldin ve mahvettin beni. Ben böyle güzel bir hata hiç görmemiştim.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

Kamu spotu. Tütün ve tütün ürünleri, kalp hastalıkları, kanser ve solunum yolu sorunları gibi ciddi rahatsızlıklara neden olur. Bırakarak sen de başarabilirsin. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Tek reklam. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

sonundaki o yıkık dökük bir yerde. Yoruldum, esir kalbim kimse.

0: düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

duran konserler, hafızalara kazınan notalar. Müzik tarihinin en iyileri, Uni FM sahnede. Kulaktan kalbe.

0: Çok güzel ya. Bir tane de birlikte söyleyelim hadi. Aynısı.
1: Son, iki, üç. Onu gör.

Zamanı durduran konserler, hafızalara kazınan notalar. Müzik tarihinin en iyileri, Güne FM sahnede. Kulaktan kaybolan

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
4: Gözlerini kapat ve atmosferi hisset. Tam şu an...

güzel dostum. Bu ne beter çizgidir bu, bu ne çıldırtan denge. Yaprak dökerken

0: Reklamlar. Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
1: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle düğün olsa hizmetinizde. Düğün olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün olsa fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %60 peşinat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
4: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
5: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.

olsun, varsın olsun, kim görürse görsün. Bırak gitmeyi, kolay mı sanıyorsun? Söyle sevgimi, herkesler.

Gözyaşlarım hep sana olacak, sarılışlarım. Boş ver, boş ver, ne derlerse desinler. Saklama sen de bunu, söyle bilsinler. İsterse bizi vurup öldürsün.

0: düğün olsa reklamları sunar. Hayalinizdeki modern yaşam Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat. Yaşamın en güzel hali.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 11 33. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

Kim bilir ne derdi var? İçtiği sigaranın dumanında hayalleri gizli. Yok olup giden gençliğine, yok olup giden gençliğine yanar gibi. Gözlerinden ince bir yaş, gözlerinden ince bir yaş akar durur. Sen yine de umudunu kesme. Sabret mahkumum. Yüzünü dön Mevla'ya. Bir kapıyı kapar ama bin kapıyı açarsan.

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin tüketti.

Ne kadar süslesen ölüm rüyalarımı. Sabahlar hayıra yormuyor Ayşen. Ağlarsan matemi yalar gecemi. Gülersen mehtabın doğar gecemi. Lale devrin geldi gönül bahçemi, bahçemi. Senden gayrı çiçek girer.

ruhum aşk elinden imdat dese de, kör şeytan resmini yırtak dese de, ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı, seni unutmaya ermiyor Ayşe.

0: Reklamlar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
3: Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem reklam attı 0850 360 1864. Unifem'le fark edilirsiniz.

0: Anne, anne, ben bu mektubu gurbetten yazıyorum sana. Gözlerim yaşlı, ağlıyorum anne. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldum bana, sahip çıktım. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede anne, nerede? Bir yanım zorda, bir yanım darda anne. Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isem beni senin yanına gömsünler. Gömsünler ki ölüme bile sahip çıkasın anne.
1: Ölmedim anne, ölmedim anne. Kahpe kurşun.

aşkla karın doymaz diyen ben miyim? Şimdi çok zenginsin, ben aynı derim.

Sevgili dostum, kardeşim, biliyorum sana acı verecek bu seslenişim. Sen yine hayırla git, hayırla dön diyeceksin. Ben de sana görüşmek üzere kardeş diyeceğim. Ama başka türlü demek geliyor içimden. Dönüş yollarımız sarp yokuşlar sarmış olur belki. Bu kez dönüşüm dostlar arasında kalır belki.

sevinsem, gülsem, canım da sen. Sayfa sayfa hatıramda, kalem kalem anımda sen. Şimdi gidiyorum ve senden son bir şey istiyorum. Aklını her gelişimde hayır duanı esirgeme. Belki dönemem kardeş, sen hakkını helal eyle.

0: Tek reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
1: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı. 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

Oy benim güzel anam, yoksul ömrümün zenginliği, melmeket kokulum benim. Yine bugün dertlerime bir dert ekledim, çaresiz derdimi yorgun omuzlarıma yükledim. Derdime ortak olacak bir dost bekledim, hallarımı halsız eyledi gurbet anam. Helal soframın tadı tuzu anam, benim gibi gurbette ağlayan çoktur. Bu gurbet ellerde hasret çekmek zordur. Sabırla çizilmiş yolunda kurban oldum. Gel diyorsun ama sılaya gelmeye imkanım yoktur. Yolumu yolsuz eyledi gurbet. Dünya üstündeki tek gerçek sevdam, darlık gördüm, dara düştüm, darlık gördüm. Ne bir huzur buldum dünyada, ne bir varlık gördüm. Her nereye baktıysam ayrılık gördüm.

cennet yüzlü, yüreği hasret dolanım. Sakın ola ki sözlerimi şikayet belleme. Ol diye üzülüp kendini harap eyleme. Senden başka kim çare olur halime? Çile yağmurunda duldasız bıraktı beni gurbet anam. Yoksulluğun gözü kör olsun. Gurbet duvarsız zindana benzer. Mevsimleri baharsız hazana benzer. Yüreğim kaynamış kazana benzer. Ateşimi külsüz eyledi zalim gurbet anam. Sevda ile sıvadım hasret duvarını. Yoksulluk yüzünden kabul eyledim gurbetin varını. Kiminle bölüşeyim ömrümün zararını? Dertlerimi dermansız eyledi gurbet anam. Zorda kaldım, zarar ettim, zorda kaldım. Yüreğimi alev alev yakan harda kaldım. Perişan oldum gurbet elde darda kaldım. Evimi barkımı çulsuz eyledi gurbet anam. Yolumu yolsuz eyledi

Bir dünya kurmuşlar kendilerine, ruhunu kaybetmiş bedenlerine, kahredip durmuşlar kaderlerine, isyanım, feryadım.

faydası yok artık geri dönmenin. Bu gönlüm senindi aşkımdan kaçtım. Ellerin sözüne kulak vermenin. Zamanı değildi sen yanlış yaptın. Zamanı değildi sen yanlış yaptın. Sen yanlış yaptın.

deliyim. Ölmek yetmez seni.

Şimdi beni anlıyor musun? Bu şarkımı dinliyor musun? İnan bana, seni çok seviyorum. Sen de beni seviyor musun?